maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Bye.
1: Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.

rızıkı kesilmişliğimizin elzem özgürlüğü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmek.

0: Dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün gün

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay'la ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "İnanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran

0: olan dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

0: bizde öyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadın mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, inanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara

0: Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerektiğini belirterek, Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya ve dost ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında tüketici enflasyonunun yıllık %29,73, aylık %1,84 olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Riyad'da ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katılacak. Toplantının akşamüstü başlaması planlanıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısıyla askeri yük taşıdığı belirtilen 2 kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi.
1: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

ve tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: Şuraya götürürsen süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini bildirdi. Spor. Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslararası Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslararası Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philip Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haber.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip. Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41,3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesi

0: sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un ölüm haberini kızı Aşkım Arsoy sanal medya hesabından duyurdu. Arsoy paylaşımında "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86.235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Festivalden yeni haftadan herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yepyeni bir ayın 5 gününü geride bıraktık ve yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni hafta muhteşem geçsin diyelim. Hafta boyunca da aynı saatte, aynı adreste en iyileri ben sizinle paylaşıyor olacağım, hatırlatayım. Ben Tümerkan Söğüt, 2 saat boyunca keyifli sohbet, keyifli müzik sizleri bekliyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanlarız.
1: Herkese yeniden hafta başından merhaba. Yoğun yağışlı bir dönemi geride bırakmayı sürdürüyoruz. Yurdun hala bazı bölgelerinde yağmur devam ediyor diyelim. Bir kez daha hatırlamakta da fayda var. Bu yıl zaten yoğun geçecek yağışlarla, sellerle. Hem ona göre kıyafetlerimizi bir an önce hazır edelim efendim. Önemli olan bizlerin alabileceği önlemler tabii ki sınırlı. Özellikle zemin katta yaşayanlar da yaptırabilecekleri önlemler varsa, alabilecekleri önlemler varsa alsınlar diye hatırlatalım. Belediyelere tabii ki bu konuda da büyük sorumluluk düşecek bu yıl diyelim. Keyifli bir müzik arası şimdi.

Zaman umarım keyifle geride kalıyordur sizler için de festivalde. Bir kez daha herkese mutlu günler efendim. Zaman bizler için değerli, biliyorsunuz ki. Anın kıymetini bilmeliyiz. Zaman hızla akıp geçiyor. Bir de o zamanın akrep ve yelkovan tarafı var efendim. Saniyeyi trilyonlarca ana bölüp her birini ölçebilen yeni bir atom saati üretilmiş. Zaman ölçümünde gerçekten çıtayı bir kez daha yükseltmişler. Zaman bu kadar değerliyken anı anına o zamanı doğru takip edebilmek de insanlık bunun için de yarışıyor. Evet, belki o mili mili saniyeler bizler için önemli olmayabilir ama birçok noktada bilimde de büyük önem taşıyor. Bu noktada efendim Singapur'da geliştirilen saat bugüne kadar kaydedilen en düşük hata payına ulaşmış. Sonuçlar 23 Eylül'de Nature dergisinde yayınlanıyor ve ekibin lideri şu anda elimizdeki saatin dünyanın en doğru saati olduğundan eminim diye de eklemiş. Hadi o zaman keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayım.

Festivalde iyi müzikle sizleri selamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. 5 Ekim 2026 günlerden pazartesi bugün. Haftaya güzel bir başlangıç olmuştur umarım. Sonbahar artık böyle doyasıya yaşadığımız zamanları da geride bırakıyoruz. Güzel bir sonbahar olsun bizler için. Artık yeni yılı karşılamanın heyecanını yaşayacağız yakın zamanda da biliyorsunuz ki. O yeni yıl heyecanı saracak dört bir yana. Ondan önce böyle sonbaharı doyasıya yaşamak için son fırsatlar diyelim. Gününüz güzel geçsin. Günü güzelleştiren şarkılar her zaman olduğu gibi yine festivalde sizlerle.

0: Dedelerimizden duyduğumuz isimler yeniden dönüyormuş. Bir araştırma yapılmış. Son yıllarda hep yabancı kökenli kısa ve alışılmadık bebek isimlerini konuşurken madalyonun öbür yüzünden bambaşka bir eğilim de dikkat çekiyor efendim. Anlamı ve geçmişi güçlü Türk tarihine ve kültürüne dayanan isimler yeniden tercih edilmeye başlanmış. Gelin bugün 6 isim var bu listede. 6 isme de bakacağız. Ayrılmayın bir yere. Geliyorum birazdan.
1: Ayrıl benden, git istediğin yere. Bu kaçıncı melankoli?

Festival'de iyi müzikle sizlerle olmaya devam ediyoruz. 5 Ekim'den herkese bir kez daha mutlu günler. Günün en güzel örnekleri bunlar. Var mı anne baba adayları bizleri dinleyen? İsim konusunda kararsız mıydınız? Son dönemde ilginç bir yükseliş varmış. Eski Türk isimleri, eski anneanne babaanne isimlerinin sayısı artıyormuş. Onlardan birisi işte. Belki aklınıza takılır. Umay, eski Türklerin koruyucu ana tanrıçası efendim. Listemizin gerçekten 6 isim sayacağım dedim. En dikkat çeken isimlerinden birisi. Eski Türk inancında Umay kadınlarda doğumu ve çocukları koruyan kutsal bir figür olarak kabul ediliyor. Orhun yazıtlarında da adı geçen Umay. Bu yüzden bebeklere verilecek isimler arasında anlamı en güçlü seçeneklerden birisiymiş. Kısa gerçekten, telaffuzu kolay ve aynı zamanda da modern bir tınıya sahip olması da yeni nesil ebeveynlerin bu ismi sevmesinin nedenlerinden biriymiş.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

5 Ekim 2026 Pazartesi gününde son dönemlerde bebeklere verilen isimlerden bahsediyorduk efendim. Ama eskisi gibi böyle yabancı isimlere olan eğilim azalmış, daha yerli isimler öne çıkıyor dedik. Onlardan birisi de İnci. Ne kadar güzel değil mi söylemi bile? Var mı İnciler sesimi duyan? Selam olsun size. İstiridye kabuğunun içinde oluşan değerli ve parlak tanelerin adıymış İnci. Mecazen değerli, kıymetli anlamında da kullanılıyor. Anneannelerimizin kuşağında sıkça rastladığımız bu isim, sade ve zarif yapısıyla yeniden bebeklere verilmeye başlanan isimlerden birisiymiş.

Festivalde sevdiğiniz anları geride bırakmaya devam ediyoruz. Bebeklere verilen yeni isimlerden bahsediyorduk. Son dönemlerde eski isimlerin popülerleşmeye başladığını söyledik. Gökçe de onlardan birisi. Gök rengi mavi anlamına gelen bir isim. Güzel hoş anlamlarıyla da kullanılan bu isim bir dönem en sık duyduğumuz kız isimleri arasındaymış. Hem geleneksel hem de günümüze uyum sağlayan yapısıyla Gökçe yeniden tercih edilen isimlerin yine başında gelen isimlerden birisiymiş.

Festivalden herkese bir kez daha mutlu günler. Sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyenlere mutlu bir gün dileyelim. Peki bizleri dinleyenler arasında adı Alparslan olan var mı? Eğer radyonuzu yeni açtıysanız efendim, son zamanlarda dedik ki anneannelerin, babaannelerin o eski isimlerin daha çok kullanıldığı ve daha çok çocuklara verildiğini vurgulamıştık. Alparslan da onlardan birisiymiş. Eski isimlerin de tarihi çağrışımı güçlü isimlerden birisi. Alparslan bunların başında geliyor. Yiğit kahraman anlamına gelen Alp ve Alparslan kelimelerinin birleşiminden oluşuyormuş. Yani Yiğit Aslan demekmiş efendim. İsmin biliyorsunuz ki tarihteki en bilinen sahibi Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesiyle Anadolu'nun kapılarını Türklere açıyor ve Sultan Alparslan ismin bugün hala bu kadar sevilmesinin de en büyük nedenlerinden birisiymiş.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festival yolculuğumuz devam ediyor. Bugün böyle son zamanlarda bebeklere verilen gözde isimlerden bahsediyoruz. Az önce Alparslan demiştik, ona ekleyelim efendim. Metehan da son zamanlarda çok sık verilen isimlerden birisiymiş. Eski isimler öne çıkıyor dedik. Böyle Türklüğü andıran isimler daha fazla değil mi? Göktuğ da son olarak o listede yerini almış. Gök rengi, sancak demek. O zaman sıradaki tüm şarkılarımız, bugün aslında programda çaldığımız tüm şarkılar. Tekrar hatırlayalım o isimleri. Metehan, Göktuğ, Alparslan, İnci, Gökçe'ye ve Umay'a gelsin diyelim. Varsa sesimizi duyan mutlu günler herkese.

Hanımlar beyler, sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden herkese de güzel bir gün dileyelim. Umarım haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Hafta başlangıçları önemli. Tabii ki sendelememek de lazım, olumsuzluklarla da başladıysa da. Güzele yoralım değil mi? Yüzümüzden tebessüm eksik olmasın diyelim. Keyifli bir müzik arası sonrasında yeniden buradayız.

5 Ekim 2026 Pazartesi gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada olan bu süre boyunca keyifli şarkıları eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın bizler yine iyi müzik, az sohbetle burada olmayı sürdüreceğiz. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Efendim, kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun çok kolay, ister bilgisayar ister cep telefonundan medyamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, unutmayın. medyamesaj.com web sitesine girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden bizim programımızı bulacaksınız. Murat İnce yol mesaj. Orada ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için TR Ajans Bakır Hanım 552-711-7490 WhatsApp hattına yazın, aramayın efendim. 552-711-7490. Elbistan'da ciğerci kardeşler de yenir. Ciğerci kardeşlerin yeni yüzünü görmek için ciğercikardeşler.com.tr'yi ziyaret etmeyi özellikle Elbistanlılar ihmal etmesin. ciğercikardeşler.com.tr Halis Hançer ve ekibine selam olsun. Yeni yüzüyle ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Elbistan'da. Mehmet Özmen kardeşim, selam abi. Kardeşim Celal Özmen, Berşan Tunçel, Bilal Nalbant, ağabeylerim Recep Özkarslıoğlu, Tayfun Bora ya da Borak diye yazmışsın abim, ben aynen böyle okuyayım. Tayfun Borak, Özgür Karabaş, Hakan Çelik ağabeyime selam olsun dedi Mehmet Özmen. Bir başka mesajı, Can kardeşim Cello diyor Mehmet Özmen. Can kardeşim Cello, her zaman aklımdasın. Abin seninle. Aslan kardeşim, yol karardığında elveda diyen haindir. Elbet bir gün kardeşim Cello dedi Mehmet Özmen. Fatma'dan sevgilisi Meşe'ye, 7. gün Mert her gün her açıdan daha iyiye gidiyor. Çok şükür. Huzur ellerinin güzelliğidir. Kalbinin temizliği, mutluluk bana samimi. Ben yanındayım dedi Fatma'dan. Sevgilisi Meyçe'ye, seni seviyorum evdeyim mesajıyla birlikte 7. gün Mert her gün her açıdan daha iyiye gidiyor. Çok şükür. Balım Fadime ve Hüseyin Sancar Güngör Karabacak şeklinde bir mesaj başlığı var. Paneldeki isim bu. Merhaba, sadece çocukların adıyla Musa Karabacak için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Senin için başka şarkının ismini yazmışsınız. Efendim, Balım Fadime ve Hüseyin Sancar Güngör Karabacak'ın selamları var. Ankara'da olan Musa Karabacak'a sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Efendim, ikinci sıradan şarkı kısmından göndermeniz gerekiyor. İsteğinizi bilginiz olsun. Batuhan Ötegüz kardeşimin isteği var. Murat abi selamünaleyküm. Ben Batuhan Ötegüz, canımdan çok sevdiğim abim Yaşar Ötegüz için Yıldırım Budak Oğul Oğul şarkısını istiyorum. Makedonya'da bulunan Aslan ağabeyim Yusuf Turan için ve canım kardeşim Mert Sezer için de gelsin bu çalışma.

Gücüm neye yeter bilmem ama bildiğim bir şey var ki duanın sahibi her şeye yeter elhamdülillah. Aynen, Allah sabredenlerle beraberdir dedi sevgili kardeşim Batuhan Öteyüz. Bu arada Süleyman Şahin ve arkadaşları da radyoyu takip etsinler. Birazdan onların da istekleri var. Yıldırım Budak'tan Oğul Oğul geldi. Batuhan Öteyüz istedi. Canından çok sevdiği ağabeyi Yaşar Öteyüz için bu şarkıyı istedi. Makedonya'da bulunan aslan abim Yusuf Turan için ve canım kardeşim Mert Sezer için de gelsin dedi Batuhan Öteyüz. Ve diyor ki Batuhan kardeşim, gücüm neye yeter bilmem ama bildiğim bir şey var ki duanın sahibi her şeye yeter elhamdülillah. Allah sabredenlerle beraberdir. Aynen öyle. Batuhan Öteyüz'ün isteği yayında, canından çok sevdiği abisi Yaşar Öteyüz için geldi bu güzel çalışma. Yine Makedonya'da bulunan aslan ağabey Yusuf Turan ve canı kardeşi Mert Sezer'e armağan olarak geldi Batuhan Öteyüz'den. Yıldırım Budak Oğul Oğul.

Efendim gece devam ediyor. Sedef Güneş, ihtiyacım var. Abdullah Tekiner'in isteği benden tüm dostlarıma gelsin. Abdullah Tekiner, Mustafa Güler, Oğuzhan Özcan, Baran Yiğler, Hasan Sandık, Yasin Eraslan, Cuma Kılınç, Kerem Mertcan, Güler Olcay, Güler Olcay Çakır, Anıl Pekdemir, Polat Sandık, Azat Altın Işık ya da Altın diye eksik gelmiş, Abdullah hakkını helal et. Osman Özdemir, Tan Doğan Kırkgözler, Sungurlu'da olan Mert Arslan'a gelsin. Sedef Güneş, ihtiyacım var. Sevgili Abdullah Tekiner'in isteği tüm dostlarıma benden gelsin dedi. Abdullah Tekiner.

Mustafa Güler, Oğuzhan Özcan, Baran Yiler, Hasan Sandık, Yasin Eraslan, Cuma Kılınç, Kerem Mertcan, Güler Olcay Çakır, Anıl Pekdemir, Polat Sandık, Azat Altınışık, Osman Özdemir, Tan Doğan Kırkgözler ve Sungurlu'da olan Mert Arslan'a, Abdullah Tekiner'den armağan olarak dostlarına geldi. Sedef Güneş, ihtiyacım var.

Abdullah Tekiner, az önce yazdığım isimlerden herhalde eksik gönderdiği isimler var, ekleme yapmış. Kubilay Bahtiyar ve Yaşar Öteyüz'e

ve bu güzel çalışmayı armağan etti. Abdullah Tekiner, Kubilay Bahtiyar ve Yaşar Öteyüz'e de bu güzel çalışmayı armağan etti. Devam ediyoruz efendim.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız efendim. Süleyman Şahin'e Mahsun Kırmızıgül sevdiğim armağan olsun. İki gözünden geliyor. Bir insanı özlemek sadece yanında olmasını istemek değilmiş. Bazen hiç beklemediğim bir anda aklına düşmesi, bir anıyı hatırlayıp içinin burkulmasıymış. Ben seni biraz da böyle özlüyorum. Gün içinde ne yaparsam yapayım, aklımın bir köşesinde yine sen oluyorsun sevdiğim. Sana ulaşsın, belki bir an olsun beni, seni düşündüğüm kadar güzel hatırlatır dedi Süleyman Şahin'e. İki gözü Mahsun Kırmızıgül'den sevdiğim adlı bu çalışmayı hasretle, özlemle armağan etti.

Gece olmaya görsün iki gözüm, gün doğana kadar sen her sözüm. Görmüyor musun hala sana yanan közüm? Dur de bu ölüme, rüzgarın önünde külüm iki gözüm. Bir insanı özlemek sadece yanında olmasını istemek değilmiş. Bazen hiç beklemediğim bir anda aklına düşmesi, bir anıyı hatırlayıp içinin burkulmasıymış. İki gözüm gece olmaya görsün. Süleyman Şahin. Sana geldi bu satırlar.

Ne zaman böyle ezgin bir ezgi dinlesem iki gözüm Ankara gibi, gezdiğimiz yerler gibi, hatıralarımız ve sen düşersin aklıma, kalbime. Sonra vurgun yemiş bir balıkçı olur kalbim. Sensiz nefessiz kalırım. Gel kurtar beni iki gözüm. Gel kurtar beni iki gözüm. Bu satırlar hep Süleyman Şahin'e geliyor. Ve devam ediyoruz. Bir isteği daha var. Süleyman Şahin'e iki gözümün. Bizim de çok sevdiğimiz o güzel şarkı geldi. Süleyman Şahin'e. Ecem Erkek. Al beni armağan olsun.

olsun. İnsan bazılarını özleyince yoklukları günün her yerine siniyor. Bir şarkı açıyorsun, aklına geliyor. Bir an duruyorsun, yine onu düşünüyorsun. Benim de sana özlemim öyle. Ne zaman geçiyor, ne de alışılıyor. İçimde sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki iki gözüm. Keşke aramızdaki mesafeler bir anlığına yok olsa da seni karşıma alıp içimde biriktirdiğim bütün özlemi anlatabilsem. Şimdilik bu şarkı sana gelsin iki gözüm. İçimde kalan ne varsa birazını o söylesin. İyi gece, iyi geceler iki gözüm diyor Süleyman Şahin'e iki gözünden. Ecem Erkek'in söylediği Al Beni armağan olarak geliyor. Çok güzel bir çalışma. Eda Metin Özülkün'ün şarkılarından. Açın radyonun sesini iyice.

Bir mucize olsa Allah'ım, bir mucize olsa da iki gözüm aşk kalbime dolsa, yine yeniden canım olsa, hiç gitmese yanımda kalsa, dört yandan kuşatılmış gibiyim, dört yandan kurşuna dizilmiş gibiyim, ölümlerden ölümlere düşmüş gibiyim, dört kitap üzerine yemin ederim ölmüş gibiyim iki gözüm. Gelmediğinden beri, unutup gönlümden, kalbinden sildiğinden beri, milyon defa yerden yere vurduğundan beri, gülmedi hiç yüzüm, seni sevmiyorum dediğinden beri, dört kitap üzerine yemin ederim ölü gibiyim. Yemin ederim seni kaybettiğimden beri, yolunu şaşırmış Mecnun'un ta kendisiyim. Son durumum hiç iyi değil, çıldırmış gibiyim. Bir mucize olsa Allah'ım, ne olur bir mucize olsun, aşk kalbime dolsun, ta en baştan her şeyim olsun, hiç gitmesin canım olsun.

Olsun. Ellerim kollarım bağlı, esir düşmüş gibiyim. Dar ağaçlarında sallandırılmış gibiyim. Ölümlerden ölüm beğendirilmiş gibiyim. Namusuma gittiğinden beri iki gözüm ölü gibiyim. Gittiğinden beri çok denedim gülüm, yaşama dönemedim. Sensiz yaşamayı beceremedim. Yolunu şaşırmış, kanadı kırık göçmen bir kuş gibiyim. İki gözüm çabaladıkça boğulan, kaçtıkça vurulan bir mülteciyim. Seni seviyorum iki gözüm, dedi Süleyman Şahin'e iki göz.

0: Devam ediyoruz. Kadriye kardeşimiz Ankara'da olan ömrüm Furkan Çıtraz seni çok seviyorum dedi. Ve Tülay macerandan senden vazgeçmem. İyi dinle ömrüm beni anlatıyor sevdiğim Furkan'ım. Murat abi iyi yayınlar dedi Kadriye kardeşim. Çok teşekkür ederim. Furkan Çıtraz bu şarkıyı iyi dinle. Kadriye kardeşim seni çok sevdiğini söyledi. Ve dedi ki senden vazgeçmem. İyi dinle ömrüm beni anlatıyor sevdiğim Furkan'ım. Furkan Çıtraz'a sevdiği Kadriye'den armağan olsun. Tülay Macran söylüyor senden vazgeçmem.
1: Kara gözlüm senin için nice karlı dağlar açtım. Beden kaydılar aşkına.

ve devam ediyoruz. Ben Ergazili Efe, Efe Han Çalışkan, Can ağabeylerim Ergazili Fırfır Fatih Demli, Bob Durak Avcı, Umut Yüzgül, Arda Büyükdağ, Samet Ak, Özgür Han Aymergen, Yaşar Öteyüz, Mehmet Tolga, Aşır Küçük Kara, Mutlu Bıyık, Zenci Yunus Ateş, Can dostlarım Cezi Yılmaz, Sipan Aydın, Hüseyin Çiftçi, Halil Karakuş, Serkan Kocayavuz, Atıf Akarslan ve Yusuf Şavran'a selam olsun. Murat Şenpınar'dan Yalan Dünya armağan olsun. Ergazili Efe, Efehan Çalışkan'dan Can ağabeylerine, dostlarına geldi. Murat Şenpınar, Ah Dünya.

0: Res çektim ben sana, kalleş dünya. Aldın elimde her ne varsa. Senin denizlerin, dağların var ya, hepsi bir gün yok olacak, hepsi bir gün yıkılacak. Kalleşsin dünya, fanisin dünya, fani dünya, kalleş dünya.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
2: Efendim, her türlü soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için de 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. TR Ajans Bakır Hanım ilgileniyor. 552-711-7490. Can Sağlam kardeşim, Can Sağlam'dan Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Bulduğ'un doğum günlerini kutlar. Nice mutlu, güzel seneler dilerim mesajı geldi. Can Sağlam, Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Bulduğ'un ad günlerini tebrik ediyor. Nice mutlu senelere, güzel senelere dedi Can Sağlam. Biz de kardeşlerimizin ad gününü tebrik ediyoruz. Birkan Akkaya, hayırlı yayınlar, ben Kayabaşı

Mahallesinden Birkan Akkaya, sıradaki parça dostlarıma, dayılarıma gelsin. Neco Dayı, Kompela Mert, İsa Aktaş, Bayram Keskin, Bayrom, Berşan Tunçel, Üzeyir Çırçır Köroğlu, Serkan Aydın, Caner Altınışa armağan olsun dedi Birkan Akkaya.

mesajı geldi. Özcan Deniz Kaplan ve İlyas Buldun doğum gününü tebrik etti. Yusuf duygulu kardeşim, biz de tebrik ediyoruz. Bal Dudak Kadir, Özcan Deniz Kaplan ve İlyas Buldun doğum gününü kutlar, nice güzel senelere mesajını gönderdi. Bal Dudak Kadir de Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Buldun doğum gününü tebrik etti. Serdar Çalışkan, Serdar Çalışkan'dan, Ozan Deniz Kaplan'dan, Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Buldun doğum gününü kutlarım, nice mutlu güzel senelere dedi Serdar Çalışkan kardeşimiz de. Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Buldun doğum gününü tebrik ettiler. Demirkan Aslan, Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Buldun doğum gününü tebrik ederim, nice mutlu güzel senelere dedi Demirkan Aslan. Ozan Deniz Kaplan'dan bir mesaj var. Ozan Deniz Kaplan da İlyas Buldun doğum gününü kutlar, nice mutlu güzel senelere dileklerimi iletirim dedi. Ozan Deniz de İlyas Buldun doğum gününü tebrik etti. Bunlar güzel mesajlar. Tamer Akın isteği, Tamer Akın'dan, Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Buldu'ya ihtiyacım var şarkısı çalar mısınız? Bütün bu zorluklar aramızda olsa da, bütün bu mesafeler aramızda olsa da, kalbimiz sizinle, iyi ki doğdunuz dedi Tamer Akın. Tamer Akın, Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Bulduk kardeşlerinin ad gününü tebrik ettiler. Ve bu şarkıyı, İhtiyacım Var adlı şarkıyı, Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Bulduk'a doğum günü hediyesi olarak gönderdiler. Aramızda mesafeler, zorluklar olsa da kalbimiz hep sizinle. İyi ki doğdunuz Ozan Deniz Kaplan ve İlyas Bulduk. Tamer Akın'dan bu şarkı sizlere armağan olarak geliyor.

Ailesinden tek varlığı MÇ'ye seni seviyoruz mesajıyla birlikte biz sırtımızdan yediğimiz darbelerle değil hala dimdik duruşumuzla hatırlanacağız. Eda Doğanay, Sırtımızdan Vuranlar şarkının adı, armağan olarak geliyor. Ailesinden tek varlığı MÇ'ye seni seviyoruz mesajıyla birlikte bu şarkı armağan olarak geliyor. Biz sırtımızdan yediğimiz darbelerle değil hala dimdik duruşumuzla hatırlanacağız. Eda Doğanay, Sırtımızdan Vuranlar armağan olsun ailesinden MÇ'ye.

İrem Ayık kardeşimin isteği yayında. Canı sağ olasıca Enver Yılmaz. Adam bir intro vermez mi? Biz radyocuları bak düşünmen lazım. Can. İrem Ayık. Ensar Ayağı ve dostlarına hiçbir zaman yalnız değilsin. Seni her zaman çok seviyoruz. Seni çok özledik güzel oğlum. Kendine çok dikkat et. Enver Yılmaz'dan bu şarkıyı Eyvah'a armağan etti İrem Ayık. Ensar Ayağı ve dostlarına hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Seni her zaman çok seviyoruz. Seni çok özledik güzel oğlum. Kendine çok dikkat et. Enver Yılmaz'dan Eyvah, İrem Ayık'tan Ensar Ayağı ve dostlarına armağan olarak geldi.

Efendim hız kesmiyorum. Belki Çakar kardeşimin isteği var. Öykü Çeliker için Gökhan Doğanay Durak istiyorum. Unutmadım seni hiç. Yanlışlara düştüm. Gel yürek yaram. Düzelecek her şey. Seni hala çok seviyorum. Belki Çakar Öykü Çeliker'e Gökhan Doğanay'dan bu güzel şarkıyı armağan etti. Durak geldi. Öykü Çeliker'e Berke Çakar'dan ve dedi ki unutmadım seni. Unutmadım seni hiç. Yanlışlara düştüm. Gel yürek yaram. Düzelecek her şey. Seni hala çok seviyorum. Bir itiraf, bir af var burada. Berke Çakar Öykü Çeliker'den af diliyor. Ve her şeyin düzeleceğine dair. Hangi saralsayım? Güzel bir mesaj göndermiş aslında. Seni hala çok seviyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim kadın. Şöyle bir şey Berke Çakar. Can kardeş, yanlıştan dönmek diye bir şey var. Hatadan dönülebilir mi? Yeniden başlanabilir mi? Evet, en baştan başlanabilir. Ama hani bir nasuh tövbesi var. Bir şeylere tövbe etmek ve gerçekten İyi bir söz vermek lazım ve o sözün arkasında da durmak lazım. Kuvvetle ihtimal Öykü kardeşim de seni çok seviyor, sen de seviyorsun. Sevmesen zaten böyle bir mesaj atmazsın. Ama biz sevdiklerimizi ağır incittiğimiz zaman, özellikle de bugün aslında anlattığım konuyu biraz dinleseydiniz, tam da bunu anlatıyor. Güven unsuru çok önemli. Berke Çakar, ailelerimize bu güveni, bu sözü verirsek ümit ediyorum ki Öykü kardeşimle sonsuz olursunuz. Hele de arada evlat falan varsa düzeltmenizi tavsiye ederim. Bir ağabey, bir amca olarak, bir baba yarısı olarak, çoğunuzun babası yaşındayım, torun torba sahibi olduk. Böyle mesajları gördüğüm zaman kalbim böyle kanıyor. Niye bilmiyorum. Hala sevgiye ve aşka olan inancımı yitirmediğim için, sizleri de böyle görünce acaba ben ne yapabilirim diye böyle telaşlanıyorum. O yüzden bu açıklamaları yaptım. Öykü Çeliker kardeşime selamlarımı ben de gönderiyorum. Gökhan Doğanay'dan Durak, Berke Çakar kardeşimden geldi Öykü Çeliker'e. İnşallah sonsuz olursunuz. İnşallah ucundan tutarsınız ve birbirinize emanet ettiğiniz hayatlarınıza, verdiğiniz sözlere sahip çıkarak yola devam edersiniz Berke Çakar. Berke çok samimi, o kadar güzel söylemiş ki. Unutmadım seni hiç, yanlışlara düştüm. Gel yürek yaram, düzelecek her şey. Seni hala çok seviyorum. Burası çok incitiyor insanı. Ve çok efendice, çok insanca yaklaşmış. Unutmadım seni hiç, yanlışlara düştüm. Gel yürek yaram, düzelecek her şey. Seni hala çok seviyorum dedi Öykü Çeliker'e. İnşallah düzelir her şey. Bana da haber verin ha.

Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum. Bunu bil istiyorum.

0: Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Değerli dostlar, büyük bir aile olduk. Zaman zaman işte güzel günlere kavuşan kardeşlerimizden de güzel mesajlar alıyoruz. Ortak paydada buluşuyoruz genelde. O da sevgi. Ve birbirimize kattığımız bu duygularla her geçen gün biraz daha güçleniyoruz. Efendim 19.01 aralığında devam eden yayınlarımıza dünyanın neresinde olursanız olun, ister bilgisayardan ister cep telefonundan girerek hemen mesaj atabilirsiniz. Nasıl? mediamesaj.com web sitesine giriyoruz, üye oluyoruz. Radyolar bölümünden bizim programımızı bulun. Hangi istasyondan dinlerseniz dinleyin fark etmeksizin bizim programımızı bulacaksınız. Murat İnce Yol Mesaj. Orada birinci sırada mesaj, ikinci sırada şarkı isteği var. Eğer uzunca anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa, duygu ve düşünceleriniz, ilk sıradan mesaj bölümünden gönderin. Artı şarkı da armağan etmek istiyorsanız mesajı gönderdikten sonra tekrar dönün, hemen mesaj gönderin, altında şarkı gönder var. Oraya tıkla, 160 karakterde gönder, ben mesajla birlikte isteğini yayına alırım. Neticede panele aynı isimle düşüyor mesajlarınız. mediamesaj.com'a girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol Mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Yine soru, görüş, öneri, reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için takıldığınız her konuda TR Ajans Bakır Hanım'a yazın efendim.

WhatsApp'tan aramayın. 552-711-7490. 552-711-7490. Oradan cevap alacaksınız. Yağmur Selen Tekiner. Canım eşim Abdullah Tekiner, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu güzel yaşların bizimle olsun. Oğulların Göktuğ Bey ve Göktürk Bey seni çok seviyor. Abdullah Tekiner'in ad gününü biz de tebrik ediyoruz. İrem Ayık, Ensar Aya, ablası, annesi, babası her zaman yanında. Onun güzel kalbini biliyoruz, ona güveniyoruz. Kalbimiz seninle, seni seviyoruz. Ensar, ailen hep burada, dedi İrem Ayık. Efe Yurt Ören kardeşim, selamünaleyküm Murat abi ve aleykümselam can kardeşim Efe. Uzaklarda olan canlarım Hasan ağabeyime, Sıtkı ağabeyime, Digorlu Dodam'a, Hakan Aral kardeşime, Doçkom'a, Alperen Arslan'a, Gükalp ya da Gürkalp mi? Gökalp de olabilir. Gökalp Dintsoy'a, Ozim'e, Turan Alp ağabeyime, Kamuran Yolyemez'e, Sinom'a, Mert Yıldırım'a selam olsun. Hepiniz Allah'a emanetsiniz, dedi Efe Yurt Ören kardeşim. Derviş Devran Yoğurtçu ve aleyküm selam Derviş Devran Yoğurtçu can kardeş, hayırlı geceler sana da. Can ağabeylerim Yaşar Güçlü, Hakan Aybek, Rasim Altınışık, Hasan Hüseyin Özkan, Kara Volkan, Gökhan Özgür'e selam olsun ve adını sayamadığım bütün kardeşlerime, dostlarıma, canlarıma selam olsun. Kuyuya talip olmadan Mısır'a sultan olunmaz. Elbet bir gün seni seviyoruz Murat abi, dedi Derviş Devran Yoğurtçu. Can çok teşekkür ederim. Adamsınız. Çok mutlu oluyorum bu mesajlara ya. Çocuk gibi seviniyoruz vallahi. Hüseyin Kılıç kardeşimin mesajı bizim mahalleden geliyor. Siteler Yıldız'ın üstü Doğan Tepe'den. Ne günlerde o Doğan Tepe'ye çıkardık. Sakin sakin. Doğan Tepe'ye çıkmamızın da nedenleri vardı. Oralarda kimsecikler olmazdı işte. Arkadaşlarla yukarılara doğru çıkardık. Kuş başı, bakışı Ankara'yı izlerdik. Hüseyin Kılıç. Biz Doğan Tepe'den Hüseyin Kılıç ve Barış Özgül. Biz bu hayatın kendisiyle savaştayız. Şahıslara takılmayız. Abilerim, kardeşlerim Küskün Ali, Ferdi Kızıltepe, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Can Eke, İsmail Güler, Tamer Güçlü, Bayram Keskin, Baki Mamak, Veysel Yetiş, Alican Çabuş, Furkan Gümüşsoy, Ünal Layık, Ferdi Ilgaz, Murat Tüfenk, Arda Tüfenk, kimse bizi unutmasın, biz hep varız, dedi Hüseyin Kılıç. Yayın ilkeleri bakımından söyleyemediğim yerler söylenemediği için söylenmiyor, haberiniz olsun. İtham edici, tehdit unsurları barındıran mesajlar, kişi ya da kuruluşları ilgilendiren mesajlar ortaya bile atılmış olsa kişiyi doğrudan hedef alması dahi yasak arkadaşlar. Çok istirham ediyorum, hani kendi aramızda konuşuyoruz bunu, hep ben söylüyorum. Bir ağabey, bir amca olarak ben genç kardeşlerimden rica ediyorum. Hani sosyal medyada ya da işte klavye kabadayılı falan deniyor ya, ya da telefonda, radyoda hele hiç. Burası bizim Azerbaycan ağzıyla çörek teknemiz, yani ekmek teknemiz. Bu tedrisat çok önemli. Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Adalet Bakanlığı tarafından sürekli tetkik edilen radyolarımızda az önce söylediğim unsurlara yer verilmiyor. Seçtiğiniz şarkılarda da siyasi olamaz, Türkçe olması gerekiyor. İçinde argo sözler barındıramaz. Türk toplumunun örf, adet ve gelenek göreneklerine uygun şarkılara yer veriyoruz. Siyasi şarkılara ve gruplara yer veremiyoruz. Bu ve buna benzer konulara dikkat etmenizi istirham ediyorum. Açık adres içeride ve dışarıda olan kardeşlerimizin can güvenliği bakımından verilmiyor. Yine cezaevi, hapis, mahkum, savcı, avukat, hakim, görüş günü vesaire. Bu ve buna benzer sözcüklerden arındırılmış cümleler kurmanız gerekiyor canlarım. Genele hitap ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi buradaki şu anki gönül köprüsüyle iletebiliyorsunuz. Bu elinizde, insan bir şeyi kaybetmeyince onun kıymetini anlamıyor. En azından buradan sevdiklerinize, sevdiklerimize duygu ve düşüncelerimizi gönderip bir nebze de olsa mutlu olmalarını sağlıyorsunuz, sağlıyoruz. O yüzden benim anlattıklarım çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.

Bazı kardeşlerimiz bazen ısrar ediyorlar. Abi onu niye demedin? Mesajı niye eksik okudun? İşte bu ve buna neden sebeplerden dolayı can kardeşlerim benim. Hoşgörünüze sığınıyoruz. Ve açık açık da anlatıyorum zaten. Uzun 6 yıldır mesela bu programları devam ettirirken son 2 yıldır böyle istek filan. Yani şu anki formata döndük. Ben de bana bildirilenleri sizlere arz etmekle yükümlüyüm. Haklarınızı helal edin. Efe Yurtören. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Efe Yurtören. Ve aleykümselam efem. Efe'nin ikinci ya da üçüncü mesajı bu. Uzaklarda olan canlarım Hasan abime, Sıtkı abime, Digorlu Dodam'a, Hakan Aral kardeşime, Doçkom'a, Alperen Arslan'a, Gülkalp Dinsoy'a. Aynen böyle yazmışsın Efe. Gülkalp değil, Gülkalp ya da Gülkalp, Gökalp de olabilir abim, hakkını helal et. Gülkalp Dinsoy'a, Ozim'e, Turan Alp ağabeyime, Kamuran Yol Yemez'e, Sinom'a, Mert Yıldırım'a. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Canlarım sizi çok özledim. Yakında buluşacağız dedi Efe Yurtören kardeşim. Yine Efe'nin bir başka mesajı düştü. Ve aleyküm selam Efe. Aslan kardeşim, Adanalı İbo Taşkıran kardeşimin ben değeri ayrı olduğu için seni ayrı yazdım. Senin değerin çok ayrı bende. Ayrılığımız böyle olmasaydı aslan kardeşim benim. Efe Yurtören özellikle aslan kardeşi Adanalı İbo Taşkıran'a ayrı mesaj göndermiş. Ben değeri ayrı olduğu için seni ayrı yazdım. Senin değerin çok. Ayrıldığımız böyle olmasaydı aslan kardeşim benim. Bir nedenden dolayı işte bir ayrılık oluyor. Efe'nin bir başka son mesajı diyeyim. Efe'nin burada paneldeki son mesajı. Efe Yurtören. Selamünaleyküm Murat abi. İbom aslan kardeşim. Sen Allah'ın aslanısın. İbrahim Taşkıran aslan dostum. Bana ulaş kardeşim benim. Gece 1'e değin devam ediyor. İsteklerinizi gönderebilirsiniz. Paneldeki son istek şarkıyı çalıyorum. Hüseyin Kılıç kardeşimin 23.42'de attığı mesajı. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Ben Doğan Tepe'den Hüseyin Kılıç, can dostum, yoldaşım Barış Özgül'e gelsin bu parça. Bizi bizden alan da, bizi derde salan da, bize bizden daha yakındı. Dilberay Maralım, Hüseyin Kılıç. Düşmanı zaten uzakta aramayacaksınız. Çoğu kez en yakınımızdan çıkıyor. Ben Doğan Tepe'den Hüseyin Kılıç, can dostum, yoldaşım Barış Özgül'e gelsin bu parça. Bizi bizden alan da, bizi derde salan da, bize bizden daha yakındı. Dilberay Maralım. Çok manidar bir mesaj, çok da haklı. Hüseyin Kılıç'ın isteği, can dostu, yoldaşı Barış Özgül'e geldi. Rahmetli Dilberay ablam söylüyor, Maralım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak, yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce.net adreslerinden takip edebilirsiniz.

Efendim gecemiz devam ediyor. Panelimiz sakin. Hilal Kuzey kardeşimizin ve Efe Yurtören'in kısa mesajları var. Onları aktaracağım. Eğer şarkı ya da mesaj gönderme ihtimaliniz varsa gönderin. Beklemezsiniz. Sakin saatler. Bir de bir şey rica edeceğim. Saat 22'ye çok böyle bir yüklenme oluyor. 22'de bugün yine aynı şey oldu. Tak tak tak tak 22.01, 22.02, 22.02, 22.03 böyle geldi mesajlar mesela. 10 tane böyle mesaj geldiği zaman minimal bir saat beklemek durumunda kalıyorsunuz. 19'da başlıyorum. Hani 19'la 20, 20 ile 21 hadi uygun değil. 20.30'dan itibaren bence isteklerinizi yapabilirsiniz. Çünkü yoğun bir şekilde dinleniyoruz. 22'ye bıraktığınız istekleriniz de böyle bazen 12'yi 1'i buluyor. 2 gün önce herhalde yine böyle bir şey oldu. Bugün Allah'tan daha hızlı atlattık. Sponsor olunca da bu sefer daha da böyle bir yığılma oluyor. Ben de burada panik oluyorum. Siz de orada beklemekten rahatsız oluyorsunuz. Aralıksız yola devam ettiğim halde bazen 1 saati, 1,5 saati, 2 saati bekleyen kardeşlerimiz oluyor. Hakkınızı helal edin. Ama dediğim gibi 20.30, 20.35, 20.45, 21, 21.10, 21.15... 21.30 gönderin bu saatlerde mesajlarınızı, bekletmeyin. Yani 22'de attığınız mesaj bazen 23.30'da, bazen 12'de sıra geliyor. O yüzden hatırlatıyorum, yine de siz bilirsiniz. Hilal Kuzey, iyi yayınlar Murat abim. Bu seferki mesajım maalesef ki kardeşim, ciğerparem, canım ciğerim İlyas Kuzey için. Pereğin çemberinden bu şekilde de geçmek varmış. Yine ateş düştü, yeri yaktı kardeşim. Oğlum, bir tanem İlyas'ım. Senin gidişin beni yaktı, kavurdu. Bu yaptığın hiç olmadı ama elden bir şey gelmiyor. Engel olamadım. Seni çekip alamadım, koruyamadım. Bir hafta oldu sen gideli, kolum, kanadım kırıldı. Ama bugünler de geçecek. İmtihanım çok büyük ama mücadelem hiç bitmeyecek. Allah'a yemin olsun seni asla yalnız bırakmayacağım. Bunu bil. Sen yalnız değilsin, asla kendini yalnız hissetme. Ablan ne olursa olsun senin için mücadele etmeye devam edecek. Allah'a emanetsin, ümidini yitirme, dik dur, güçlü ol. Elbet güzel günler gelecek. Baban Rahmi Kuzey'in çok çok selamları var. O da her daim senin yanında. Hilal Kuzey, İlyas Kuzey kardeşimize canım ciğerim diye başlamış. Moral dolu, özlem dolu bu satırları göndermiş Hilal Kuzey, İlyas Kuzey'e. Ve İlyas Kuzey'in haberi olsun, babacığı Rahmi Kuzey'in de çok çok selamları var. Efe Yurtören kardeşim, Murat abi, Hasan Basri nokta, Aslan ağabeyime, Allah'ın aslanı Sıtkı ağabeyime, can dostum İbo'ma, can kardeşlerim Yiğitcan Şimşek ve Batuhan Buğday'a, canlarım ve Aslan Ozim'e selamlarımı gönderiyor. Sıradaki şarkıları armağan ediyorum dedi Efe Yurtören.

Size bir tane düetimizi dinlettirelim. İlk defa karşılaştığımız kardeşlerimiz olabilir. Yayınlarımı ilk defa dinleyen bir kardeşim de olabilir. Murat Ünce'yi beni yakinen tanımıyor olabilir. Bu manada da açıklama yapalım. Bugüne kadar 9 şiir müzik albümü, 20'den fazla single eser hayata geçti. Murat Ünce adıyla. Yaklaşık 20 kitabım var. Kitaplarımın son 5 tanesi ve daha

öncekileri de bulabilirsiniz. Kitapyurdu.com'da kitapyurdu.com'a girdiğinizde Murat İnce Kırgınım Sana Hayat başlığı adı altında 5 ayrı kitap, 5'i bir yerde projesi hayata geçti, 1 yıl oldu. 5 tanesini birden sipariş verirseniz 300 TL'yi bulmuyor arkadaşlar. Yurt içinde ayağınıza kadar kargo dahil Kitap Yurdu gönderiyor. Murat İnce Kırgınım Sana Hayat, bütün kitapların başlığı böyle, son 5 kitabın. Can Suyum yazıyor mesela. Kırgınım Sana Hayat, Can Suyum. Kırgınım Sana Hayat, Usta. Kırgınım Sana Hayat, Yalnızlığım gibi. 5 ayrı kitabım kitapyurdu.com'da. Hayatımın 16 güzel yılı Türk Polis Teşkilatımızın en güzide kuruluşlarından bir tanesi olan Türkiye Polis Radyosu'nda geçti. Bu benim övüncümdür. Allah razı olsun, Feyzullah Arslan müdürüm de emekli oldu. Ellerinden öpüyorum müdürümün. Çok kıymetlidir. Ankara'da önce Yozgat'ta gittim geldim. Şu an Sorgun FM'de dinleyen kardeşlerim bilenler bilir. Genç FM olarak o yıllarda hizmet veriyordu. Ankara'da madara olmayalım diye Yozgat'a gidip geliyordum hafta sonları. Sonra Ankara'da yerel bir istasyonda başladım. O ara eğitim aldım, diksiyon eğitimi. Protokol sunumları filan falan. Ve Türkiye Polis Radyosu'na dilekçe verdim. 2 defa güvenlik tahkikatından geçtikten sonra, Anıttepe'deydi o zaman radyomuz. Şimdi Dikmen'e taşındı. Dikmen'de de çalıştım. Radyomuzun müdüründen oluru aldık almaya ama bir türlü yayınlar başlamıyor. Bir türlü o mikrofonun başına geçemiyorum. Bir tek derdim var, merhaba Türkiye diyeceğim yani. Ankara'da da işte o yıllar TRT var. Türkiye Polis Radyosu var. Bütün Türkiye'ye hitap eden. Yani çok çarem yok. Ama gözümü diktiğim nokta da bu işin nirvanası. Yani Türkiye Polis Radyosu, TRT filan falan. Sokaklardan gelen bir Murat İnce, kardeşlerime de bu bir noktada moral olsun, motivasyon noktasında bu başarı öyküsüdür çünkü. Yani ben yapamam, olmaz falan demeyin. Uzatmayayım. Radyodan izin alarak müdürümüzden dedim, ben genel müdürümün yanına gidebilir miyim? Bir Allah'ım var bir de ben varım. Emniyet Genel Müdür Yardımcımızdan o zaman basından sorumlu Feyzullah Arslan müdürümden randevu aldım, gittim. Buyur delikanlı dedi. 3 dakikaya konuştum ya konuşmadım. Durumumu izah ettim. 2 defa dedim yani, fırsat verirseniz merhaba Türkiye demek istiyorum. Başaramazsam azledersiniz görevden. Bir Temmuz ayıydı tahmin ediyorum. Başladık ve öyle 16 güzel yıl geçti. Bu manada Türkiye Polis Radyosu'na, o günden bugüne bütün emniyet müdürlerimize, daire başkanlarımıza, çalışan polis kardeşlerime, emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim. Benim mektebimdir. Sonra TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda çalıştım. TGRT FM'de çalıştım. Hatta bir ara diyordum ki aynı anda 3 istasyonda yayınım vardı. Hayatımda 4 tane T var. Bir tanesi Türkiye Polis Radyosu, bir tanesi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, bir tanesi TGRT FM ve canım Türkiye'm. Bu tedrisattan geçmiş. Sonrası değerli büyüğüm Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin himayelerinde 7 yıl Bengütürk TV'de haftada 2 gün canlı, 4 gün, 2 günde banttan 4 gün ekranda, aynen böyle radyo programı gibi bilgisayarı açtım. Seste de ben vardım, ekranda da ben varım. Tek başıma 1,5 saatlik programları 7 yıl sundum. Demem o ki arkadaşlar, bu kardeşiniz, şu an bu sunumu yapan kardeşiniz aynı zamanda sahne sanatlarıyla uğraşıyor. Diksiyon eğitmeniyim, algıda seçicilik ve farkındalık noktalarında konuşmalar yapıyor ve ekibimle beraber şiir, müzik dinletileri, konserleri veriyoruz.

0: Şimdi Adanalı can kardeşim Ali Turaş'la birlikte yaptığımız Yıktı Beni Mapushane adlı çalışmayı sizlere dinlettireceğim. Lütfen sosyal medyada Ali Turaş kardeşimi bulup eserlerini paylaşın. Çok ezgin, çok özel bir adam. Şimdi Ali Turaş'la beraber yaptığımız Yıktı Beni Mapushane, Murat İnce Ali Turaş düeti yayında. Aç radyonun sesini iyice.
1: Hayatın filesine sabretmek gerek. Sefa ile cefa kardeştir. Bizim yaktığımız gemiler gideceği limanı şaşırmıştır. Tekrar yoktur bazı şeylerin. Kemik iki defa aynı yerden kırılmaz.

beton üşüyorum, kabuslar yaşıyorum. Yavaş yavaş ölüyorum, yıktı benim hapishanem. Yürek yanar, ben kordayım, dört duvarda çok zordayım. Daha kaç yıl buradayım, yıktı benim hapishanem. Yıktı benim hapishanem.

0: Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara. Bir cana hasret, bilmezler.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun

0: Uzun ince yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Bizi uzaktan yakından dinleyen birçok sevenimiz var. Hepsine selam olsun. An itibariyle Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız efendim. ...20 gündür oğlumdan uzağım diyen bir annenin sesini sizlere arz etmeye çalışıyorum. Onu öyle çok özledim ki, onu çok seviyorum, oğlumu çok seviyorum diyor. Bunları söylerseniz mutlu olurum diyen bir annenin yüreği. Ve annemiz devam etmiş, hep yanındayım onun. Ben ona güveniyorum, onu çok seviyorum. Alperen Sağlam, anneciğinden geliyor bu satırlar sana. Can kardeşim benim, çok geçmiş olsun. Alperen Sağlam, sen benim her şeyimsin yavrum. Bize de iyi yayınlar dileğinde bulunmuş anneciğimiz. Çok geçmiş olsun efendim. Alperen Sağlam, sana çokça selam var anneciğinden. 20 gün oldu ama 20 yıl gibi geldi diyor. Çok özledim canım oğlum Alperen Sağlam'ı. Onu çok sevdiğimi, çok özlediğimi söyler misiniz? Çok mutlu olurum bunları söylerseniz dedi anneciğin Alperen Sağlam. Ve sen benim her şeyimsin yavrum. İyi yayınlar. Bize de iyi dileklerinde bulunmuş hanımefendi. Allah razı olsun. Rabbim anneleri yavrularından ayırmasın, ne diyelim. Gençler, daha dikkatli olalım. Yani bir şey olduğu zaman sadece sana olmuyor. Cam parçası. Anne bir yerde, baba bir yerde, varsa evlat, eş bir yerde, bütün aile, herkesin tadı tuzu kaçıyor. Sana orası dar bir alan ama aileye de yaşadığı şehir dar bir alan. Çünkü şehri güzelleştiren, içinde yaşayan sevdiklerimiz. O sevdiklerimizden bir tanesinin başında bir sıkıntı, bir esaret varsa o aile nasıl mutlu olabilir söyler misiniz? İmkansız. Hep bir taraf eksik olur. Hüseyin Kılıç, yani bir şey yapmadan önce bütün bunları ve daha fazlasını lütfen genç kardeşlerim ne olur düşünün. Ben sizlerin hiçbirine kıyamam. Bende de var 2009 model, 92 model, iki tane erkek. 2008'di, bir tane kız. Düzeltiyorum. Ne 2008'i? 1988 bir kız, 92'li bir erkek ve 2009 model bir erkek. Yani Allah evlatlarımın ve siz gençlerin ayağına taş değdirmesin. Anne ve babaya zul olur sizin başınıza gelecek herhangi bir olay. O yüzden ana baba der ki evladımın başına gelen bana gelsin. Annemden bilirim, 15-16 yaşındaydım. Bir ağır hastalığa yakalandım. Ankara Hastanesi'nde 21 gün komada yattım. Canım annem benim. O hastane koridorlarında gözyaşlarını bana göstermeden, ben 40-41 derece ateşlerde yanarken, gülen yüzüyle, şefkatiyle bana gülümseyen merhamet abidesi canım annem, aralarda düşüyor ama bana onu göstermiyor ve niyet ediyor, ya Rabbi diyor, oğlum diyor kurtulsun, 3 ay ona oruç tutacağım. Ve ben kurtuldum çok şükür. Annemin dualarıyla. Tabii yiyecek ekmeğimiz varmış. Ömrün sahibi de Cenab-ı Rabbül Alemin. Annem tam 3 ay oruç tuttu. Şimdi ben bu annemin bu hakkını nasıl ödeyebilirim ya? 3 ay oruç tutmak ne demek? Ve birçok anne de böyle niyetler içerisinde evlatları

için can pahasına dualarda elden de bazen bir şey gelmeyince perişan oluyorlar. O yüzden genç kardeşlerimi ben ara ara böyle uyarıyorum. Belki bazı kardeşler de bize sizin ağzınızla o jargonla kuruluyor. Kurulmakla neyse işte. Vardır. Canları sağ olsun. Biz yine doğru bildiğimizi söyleyeceğiz.

0: takılmayız. Abilerim, kardeşlerim Küskün Ali, Ferdi Kızıltepe, İbrahim Şahin, Osman Aslan, Can Eke, İsmail Güler, Tamer Güçlü, Bayram Keskin, Baki Mamak, Veysel Yetiş, Alican Çabuş, Furkan Gümüşsoy, Ünal Layık, Ferdi Ilgaz, Murat Tüfenk, Arda Tüfenk. Kimse bizi unutmasın, biz hep varız dediler. Hüseyin Kılıç kardeşimin mesajı böyleydi. Şimdi az önce dedik ya, 9 tane şiir, müzik albüm, 20 tane kitap, o kadar televizyon programları falan yapmış bir Murat İnce bu programı sunuyor. Sosyal ağlarda Murat İnce Net, Instagram ve Facebook'taki adreslerim, takip eder, paylaşımlar yaparsanız çok sevinirim. Hani sanat diye bazı yoz kültürleri bize diretenlere inat, biz halen güzel şeyler çocuklarımıza söylemeye çalışan yürekler olarak sizlerden bu manada tabii ki destek beklemeye devam edeceğiz. Murat İnce Net, bütün uzantıları, sosyal medya hesapları mavi rozetli, oldu bitti mavi rozetli. Facebook'ta, Instagram'da, web sitemizde muratince.net. Oradan da yayınlarımızı yayın saatlerinde 19.01 aralığında takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Şimdi o single'lardan bir tanesini daha dinlettiriyorum. Yine Adanalı Özcan Akın, Berlin'de yaşıyor. Çok mücadele eden bir adam. Orada çok sıkıntılı bir hayat sürüyor Özcan Akın. Hani dışarıdan hani davulun sesi hoş mu gelir? Öyle mi? Uzaktan davulun sesi hoş gelir derler. Hani Almancı falan filan. Gerçekten emekçi bir adam. Kazandığını sanatına yatırıyor bir şekilde ve bu dünyada var olmaya çalışıyor. Ben de Özcan Akın kardeşime bir destek verdim. Onunla birlikte de 6 yıl kadar önce Yaz Gardiyan adlı düeti yaptık. Diğer adıyla Mahkumun Mektubu. Bunun klibini Adana'da 01 dizi setinde cezaevi sahneleri vardı. 01 dizi setinde çektik. Çok da güzel oldu. Sizler de beğeniyorsunuz öyle biliyorum. Güzel de izlenme almış. Bir tanesi yaklaşık 1 milyona ulaşmış. Çok iyi. Daha iyi yerlere gelmesi gerekirdi diye düşünüyoruz ama nasip kısmet. Özcan Akın, Murat İnce, Yaz Gardiyan bizim düetimiz. Açın radyolarınızın sesini. Özcan Akın'a da aynen Ali Turaç gibi destek vermeyi ihmal etmeyin.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

0: dört duvarda kaldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz kartıyam. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda. Satır satır yaz gardiyam. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyam. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, el demeye çekindi de, satır satır yaz gardiyam. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz gardiyan, satır satır yaz gardiyan.
1: Dört duvarda kaldı.
2: Duygu Adamı Murat İnce.

yavaş yavaş finale geliyoruz. Dostlarım, insanın kandırıldığında ilk kaybettiği şey bazen para değildir. İçindeki huzurdur mesela. Çünkü artık geçmişte yaşanan güzel anlara bile şüpheyle bakmaya başlar. Acaba o günde mi bana doğruyu söylemedi dersiniz? Acaba bana yakınlığı gerçek miydi? Acaba beni gerçekten sevdi mi? Yoksa bir işi olduğu için mi yanımdaydı? İşte bu sorunlar ve daha fazlası tabii ki insanın içini kemirir durur. Çünkü kandırılmak yalnızca bugünü yaralamaz ki. Dünü de şüpheli hale getirmez. Birlikte gülmüşsünüzdür. Bir sofrayı paylaşmışsınızdır. Belki yıllarca aynı yolda yürümüşsünüzdür. Sonra bir gün öğrendiğiniz tek bir gerçek bütün hatıraların üzerine gölge düşürür. İnsan neye üzüleceğini şaşırır. Yapılana mı, söylenen yalana mı, yoksa yıllarca yanında taşıdığı insana aslında hiç tanımadığı için mi? Ve gecenin bir saatinde kendi kendinize sorarsınız, ben sana neden bu kadar güvendim? Niye güvendin ha? Oysa belki de sorulması gereken bu değildir. Çünkü güvenmek utanılacak bir şey değildir. İyi niyetli olmak ayıp değildir. Bir insanın sözüne inanmak insanın eksikliği değildir. Asıl mesele o güveni alıp kendi çıkarına çeviren insandadır. Dostlarım, bir insanın size gönlünü açması, onu

istediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlamına gelmez. Bir insanın size maddi imkan sağlaması onun iyi niyetini sömürebileceğiniz anlamına gelmez. Bir insanın size manevi olarak bağlanması duygularını istediğiniz gibi yönetebileceğiniz anlamına da gelmez. Emanet sahip olduğunuz bir şey değildir. Emanet size geçici olarak bırakılmış bir sorumluluktur. Bir insanın güveni de böyledir. Size verilmiştir. Koruyacaksınız. Kullanmayacaksınız. Kirletmeyeceksiniz. Kötü yola göndermeyeceksiniz. İşi bittiğinde kenara bırakmayacaksınız. Çünkü insanları işimize yaradığı sürece sevip ihtiyacımız kalmadığında yok sayarsak biz orada insanlığımızdan bir parça kaybetmiş oluruz. Hatta büyük bir parçayı kaybetmiş oluruz. Şimdi kötü niyetle bir başkasının güvenini kullananlara bir soru soralım. Aynı şeyi size yapsalardı ne hissederdiniz? Size bütün kalbiyle inanan bir insan bir gün arkasını dönüp meğer ben onun için sadece bir araçmışım dese bunu kaldırabilir miydiniz? Bir insanın gözünde güvenilecek kişi olmaktan çıkıp beni kullandı diye anılmak size ağır gelmez miydi? Adam olana ağır gelir ya. Ağır gelir. İşte mesele tam da burada. İnsan bu dünyada çok şey kazanabilir. Para kazanabilir, makam, çevre, şöhret kazanabilir de kazanabilir. Ama bütün bunların yanında iyi bir insan olarak kalmayı kaybederse aslında en büyük kaybını yaşamış demektir. Çünkü gün gelir her şey elinden alınabilir. Ama insanın arkasında bıraktığı iyi ya da kötü iz başkalarının hafızasında yaşamaya devam eder arkadaşlar. Bu yüzden sevgili dostlarım birinin size güveniyorum demesi küçümsenecek bir söz değildir. Belki o insan hayatında herkese anlatamadığını size anlatmıştır. Belki yıllardır sakladığı bir yarasını size göstermiştir. Belki elindeki son imkanı size emanet etmiştir. Belki de sadece beni yarı yolda bırakmaz diye düşünmüştür. İşte o anda elinizde bir insanın güveni vardır ve insanın eline güven bırakılmışsa ona yapılacak en büyük iyilik o güveni sahibine eksiksiz geri vermektir. Dostlarım, insan olmak kolaydır ama insan kalmak bazen menfaatinden, gururundan, hırsından vazgeçmeyi gerektirir. Ve belki de gerçek karakter kimse görmüyorken emanete nasıl davrandığımızdır. Canlarım, bu gece güveni biraz konuştuk, anlatmaya çalıştım ama çok daha detaylandırabilirdik. Hakkınızı helal edin. Emaneti, vefayı ve insan kalabilmenin ne kadar büyük bir mesele olduğunu şunu unutmayalım. Bir insanın size güvenmesi sizin için bir fırsat değil, bir emanettir. Onu kullanmayın, olur mu? İyi niyetini sömürmeyin. İşi bitince sırtınızı dönmeyin. Çünkü insanın gerçek değeri güçlüyken değil, elinde başkasının güveni varken ona nasıl davrandığıyla anlaşılır. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama bile bile bir insanın gönlünü, güvenini ve iyi niyetini kendi çıkarımıza çevirmeyelim. Çünkü para yeniden kazanılır, kayıplar telafi edilir ama kırılmış bir güvenin eski haline dönmesi her zaman mümkün olmaz. Ve geceyi tek bir cümleyle emanet edelim. Size güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmayın Allah aşkına. Çünkü bazı insanlar bir daha kimseye güvenememelerinin sebebini hayatları boyunca unutmaz. Geceniz huzurlu olsun dostlarım. Allah gönlümüzü emanete hıyanetten, insanı kullanmaktan, vefa bilmezlikten korusun. İnsan olalım ve ne yaşarsak yaşayalım insan kalalım. Hepinize gönülden sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Yarın akşam 19'da yine kentin bu frekansında, en özel frekansında Murat İnce ile Uzun İnce Yolda buluşmak dileklerimle. Dua eder, dua bekleriz. Hak hukuk noktasında hakkım helaldir, haklarınızı helal ediniz. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık, Allah'a.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün sen de gelir de seversin diye bırakıp gittiğin günden beri yaralı kalbimle.

Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların...

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.